0: gelmiş güzel dost gibi.
1: Kıymetli Jenda. Me voy. Ya te que salgo, ya te que salgo, ya te que salgo, eh.